Haken izin kıy za baklonum biyot baklon i mitod barotkay sredin kıy i kafuyu kıy sigo başı par